NS Radyosu'na yazıl. NS Radyosu'n TikTok'tan, Instagram'dan, Telegram'dan tauıp al da. Jañalıktardan habardar bol. Jüldeler utup al. Köñül küyiñdi köter. NS Radyosu.